Olsun bir kızı sürme o kimin düştüğün bir tüm akıl. Dışkı ayak akıl burası. Dışkı ayak akıl burası.